0: Sizi görmeye mi kaldım?
1: Afadesler
0: bir deniyor mu? Şu anda bir sabah saat ne geçti? Bu kadar
1: fazla. Afadesler bir deniyor mu?

0: Beyzi Nimen arasandım abi.
1: Satarı serpesi Nimen.
0: Bu American Airlines Zip Blue Tekrar Arkadan Yon and Fox 3. Akıllı Tekrar Arkadan Skyline Flight.
1: Plus

0: Vale, ya sé que no sé. Peki toplayacağız zaten ki gezegen bu başlığında rahmet. Büyük yeşilten dileriz ki etiyon düzenli.
1: Central au 443, avez-vous des neuf raisons d'avance?
0: Central au 443, bien de l'écoute.